0: Bak ne bulduk be. Bak ne bulduk biz. Bey. Bak ne şapka buldum. Kaptan gibi oldum. Ne zannedin ha?
1: Fetora.
0: Fetora ne fetorası? Benim değil.
1: Fetora mı sebebi kanıyor.
0: Bana geri be. Ha?
1: Ha? Ha? Van gazdara yiyor. Ha?
0: Ben şimdi gideceğim. Ne diyorsun oğlum? Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel.